0: from Zikumbuja 24/7 Radio Budro.
1: Radio Budro.
0: Radio Yomutu.
1: Radio Yomutu.
0: Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Yomutu. Radio Y